0: Şibildik.
1: Yapıldık. Şibildik. Şibildik.
2: Radyo, radyo.
0: Şibildik.
1: Şibildik. Şibildik.
0: Şibildik. Şibildik.
2: Чипльдук. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.
3: Инфу-тайк-фу-фа.